Changar pündünk lamdün chixin güna lamnor timmisita. Kongzhen dangge jisu zhangne diqi tongyi shi.